tozula chori ofuna answers onna ezebibuzo munsi ebyali bikuzitowedde bwe ne munno babirimu.